0: Salam.
1: Zurnayka, bizni kagirzik, halar nichek?
0: Min aro, ye haman yoglagim kile. Ertenge bishte biz yol qasirtiq aropromga. Hin uzen nisik, Polina.
1: Barihila ekshi. Biz hinini kagini bittik. Uzine gine yen giz bulmanı mı bunda?
0: Yoksa bulmanı. Polina, killab yetekşik kili. Nakrak toton.

0: Jeliyar var ki Moğol Kırkıl Hanı için iskete verdi. Nakrikası, ana yeni bildiğiniz ana da bırakmamız yolda olsa ki bir koy bir eşkini söyledi.
1: Kaçay bu taş çıldın soğuk atkan.
0: Bizi kakıra böyle sahip olup çatıyoruz bile.
1: Peki artmada da ne çekiyor? Sen arasaylarla ömür suyu artmışsın o. Kuşulur, çıkıyor.